0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

0: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz Atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonghuanın ozot çörölgülü madaniyatına muraskerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötögüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 5. ayının 18. günü Günge Düşünbü. Kucar şarı Çimen şarçasında qarqaysı qıştaqtar qol qarmaşıp önügü bayu yoluna ortoq attandı. Kulca odanının Samyüzü şarçasındağı Aktöö kurulgan düşümdörü zavodunun kurosundağı kurulgan düşümdör çoğun bazarga girdi. Salan şarı Liumauwen şarçasındağı bakmaçı Kuen Şöngjün kuruja ekonomikasını önüktürüp kurosunda 8400 tooq baktı. Şinjan 2026 yıldık kıştak tazalık hareketin rasmi jolgu koydu. Ардактуу ормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы, слушитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunu, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

0: ZM 압도우나 아트레트는 제베르. 반가우샹 문다이 데데. 앞단 수윈듬 아야바이 톨꿈다한듬 아르질꺼 다클리마칸다 아일라노 랄리 자르신다 앞단 급 özgörüştü görelabız. 보일꺼 졸 레니아스 bütündöy jañ leniya bolıp, 앞단 atandaşu güçünö ye bolıp tur. Jarıştan şıdır ötkörülüsün ümit kılam. Бұл кезекті Таклимаканда айлану еларалық ралли жарышынан жалпы аралығы 7500 километр болып, түштік-түндік Шинжанды алқып өтеді. Чеберлер үрімчіден жолға шығып, Тұрпан шары, Байынғұлын-Мұңғыл автономия обласы, Хотен аймағы, Қашқар аймағы сияқты жерлерден өтіп, ең ақырында 6 айдың бірінші күні Ақсу шарында аяқтайды. Бүт барышта 13 өзгөчө жарыш бөлігі жана бір майдан иретке тезу жарышын орындаштырған. Özgüçü jarış bölügünün jalpı aralığı 3400 kilometrge jetip, aldıңkı gezekterge salıştırganda en uzun rekordtu jarattı. Şinjan Taklimakanda aylanu Abdouna motosiklet dene hareket klubu çektü jooptuluk şerektiginin baş direktörü Du Jing mınday bildirdi. Jarıştın universal bereketin sızıl küçötüp, kesiptük önür görsötü jana qalıq tuyunusun ten jolgo koyuday tüşüm leniyasının qurup, Taklimakanda aylanı orın belgülösün dene tarbiya qoşulgan madaniyat sayaqat, qoşulgan soda aşağın darajalı örüşü qılabız.
1: 5-nji ayın 15-nji günü Ürümçi şahardık jalpılık jumuştandıru tebilöö borbору Şinjaga Elçirba daşı özü menen birgeleşip baş bolup ötkörgön kesip kelecekke baştayt. Aң sonu kuulap algan Gerleyl atındagı Şinjaga Elçirba daşı özü atayın maydan kızmatka kabuldoo çogulushu өттү. Bul jönündө stansiyabız kabarçısı Jaң Yiңдин kabarынан угасыздар. Bul жолку кызматка кабылдоо чогулушуна жалпы 86 адам иштетүүчү орун катышып, камдаган жумуштандыруу жумуш орду 2583'ке жетип, жумуш орду дыйканчылык, малчылык, эгинчилик, пакмачылык, оборот жана айыл чарба, илим техника тейлөөсү сыяктуу бүт кесипчилеси алкагын өз үчүн алып, 2500'дөн ашуун окуучунун ак майданга келип кеңеш суроого иликтирди. Şinjaň aýyl çyrbada aşyýan azyk-түлүк илими жана дары, илими шөйөнү, азык-түлүк сапаты жана коопсуздук кесибинин окуучусу Джим Бочен мындай деди. 4-5 şeriktikten geniş sura balga çıkarımda maksat namağa jettim. Kayımıl nak maydanında kızmatka kabıldı teylü rayonu, sayasattan geniş sura rayonu, kesiptik çaktan jetekte rayonu, tüzbayanda cumuş oğurdun tanıştırı rayonu siyakta özgücü jöndöm rayonun turguzup, oku bütürgün okuçlardın sayasatta çeçmeli, kesiptik çaktan jetekte, cumuş oğurdun çirkeştürü, kızka ömür bayanın bir üdün turgan büt barıştuğu bir ay aldamalı cumuştan duru teylü ösümün angamda da. Örümçi çağırdık çalpılık cumuştan duru teylü borboru, Hatay'ın kuruz. Orto Technikumdu oku, bütürgün okuçlardı jumuştanuu boyunca jetektöö bölümünün başçısı Tianlei mınday dedi. Töptöşkönü kesipteşken, mektepte kızmatka kabıldoo kesiptik jaktan jetektöö, sayasat ügüt leksiyası sıyaktuu kıymıllardı daimdi ulaştırıp, kulaşaydırıp, jumuştandıruu teylüü iş çarasın toktoosuz kıldaştırıp, jogoru okujayda bütürgün okuçlardın eng akırkı 1 kilometrin büt küçüüz menen tutaştırdı.
0: 5-nji aydın 17-nji günü Mayıptardan teng barabardık okuk talamın kamsızdap, Mayıptardan joorulşup önügüsün ilgeri sürüü negizgi temasındakı Abdonum rayondun 36-nji jolku mamlekettik Mayıptarga jardam berüü günü negizgi maydan kıymılı Karamay şaarında öttü. Эми stansiyabız kabarçısı Jaң Yiңдин kabarınan ugasızdar. Kıymıl nak maydanında Abdonum rayonduk Mayıptar birikmesi menen Şinjaň Şifan daşösü strategiyalı kızmattaştık gelişimine kol koyuşup, Mayıptar işlerin izildi jana kesiptik işmerlerde jetiştirüge öbölge boldu. Nak maydanda Mayıp kol önermönçülörü çıgarmaları görgözmösü. İlim teknika arkılı Mayıptarga jardan beri jetişkendik görgözmösü okşu şarımda açılıp, sayasat ügüt leksiyası, jumuştanu boyunca geniş beri siyaktu elge ontoylu teyli örüşün kurdu. Komul, Jongli, Semont Çırgalçılık Çektü Jooptuluk Şeriktigi Şeriktiktin Mayıptarga Jardam Beru Angemesiminen Bölüştü. Şeriktiktin Baş Direktoru, Du Shaoli, Şeriktikteki Mayıp Jumuşçular 45%'dan Jogorusun Tüzö Turganın Tanıştırıp Mınday Dedi. Artınan Biz Dagı Mayıptar Tobunun İş Jüzündük Ajatına Sızıl Göön Burup, Jumuştan Duruga Jardam Berip Jölö, Merim Jetkirip Jardam Berip Jölö Örüşün Göp Döp Kurup, Ansayın Göp Mayıp Dosturgo Kamkorduk Minen Göön Burunu Sezindirebiz. Kıymıl nak maydanına dağı ilim teknika arkılı Mayıptarga jardam berüü körgözmö rayonu, akıl jöndömdü okşotmo kol, AI ündü üydö turu, söök kurulmalı kul temir sıyaktuu akıl jöndömdü Mayıptarga jardam berüü jabtusun turguzup, Karamay şaarı turgundarın art-artınan tuyunuga jetektedi. Dene müçösü mayıp bolgon Мао Чуюң Mayıptarga jardam berüü sayasatınan kelgen оңтойлуулукту керт башы менен сезинип, үйүндө эле тоскоолсуз жабдууга өзгөртүүнү бүтүргөн. Ал мындай

şamal çıkat. Köçükte gün açı, kavanın temperaturası 6'da 25 Celsius gradus şılı tündükte 3-4 pal şamal çıkat. Kolcada gün bulut dolu vartan azırak çayan cahit havanın temperaturası 13'te 27 Celsius gradus şılı batış düştükte 10 sudarım gel cüret. Bu ortalada gün açı, kavanın temperaturası 12'de 27 Celsius gradus şılı çıkış düştükte 10 sudarım gel cüret. Karamayda gün açı, kavanın temperaturası 15'te 28 Celsius gradus şılı çıkıştan sudarım gel cüret. Koytonda gün açı, havanın temperaturası 13'te 27 Celsius gradus şılı batış tündükte 10 sudarım gel cüret. Шыханзда күн ачык. Хаванын температурасы 13-29 Celsius градус жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Хаванын температурасы 12-26 Celsius градус жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп артынан күн ала булут турат. Хаванын температурасы 11-27 Celsius градус жылуу чыгыш түштүктөн 4-5 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу. Хаванын температурасы 20 Celsius градус жылуу 38 Celsius градус ысык чыгыштан 3-4 бал шамал чыгат. Korlada gün bulutlu. Havanın temperaturası 17'de 30 Celsius gradus şılı çıkış tündükten sadram gel cüret. Aksu'da gün bulutlu. Havanın temperaturası 14 Celsius gradus şılı 31 Celsius gradus ısık çıkıştan sadram gel cüret. Artışta gün açık bulu vartından azırak çağın cahit. Havanın temperaturası 18 Celsius gradus şılı 33 Celsius gradus ısık tündükten sadram gel cüret. Kaşkar'da gün bulutlu olu vartından azırak çağın cahit. Havanın temperaturası 18 Celsius gradus şılı 33 Celsius gradus ısık tüştükten sadram gel cüret. Hotende gün bulutlu havanın temperaturası 21 Celsius gradus şılı 34 Celsius gradus ısık çıkıştan sıdırım gel cüret. Jogoruda barayınan aldım maalımat uktuğunuzdar. Bögünkü jaңlıktar beribiz öz ayaldamasına jetti. Ukkanıңыздар rahmat. Bul jolku beribizdöki makalalarda oturgondor Abdumejit Musa Begime Takmat Mambet Turdu Apış. Dektorları Gülnur Abdurasul Abdunur Saken, Bakılıoçu Ömürbek Toktubek. Redaktorları Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактор Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: 470 min kıyınçılığı var or derecedeki mayık kişiler. Yübülüsü evak gideriksiz özgörtüldü. Dar darmek düşündürmesin gideriksiz ıslahat kılığı sınak tüyündür ulandu gengirtile. Kaptalıgan dar darmek 1700 türden açtı.
1: Uşurda mamketin bir türküm tüyündü su işleri kuruluşları tartıptu jılıştatılıp, joğur sapatta önü bekem kepildik menen kamdadı. Huayhı dairasının denizge koyulu su yolunun ikinci mezgildi kuruluşu başım kuruluğu da. Bunda tak tolkuğa karsalı engep bolğun Huayan tuğum türünün negizki tolku kuruluşu büttü. Su astın tekşeri ötgörü alu aldığında turan. Atalgan tuğum türü 2028 yılı kurulup bütüp, Huayhı dairasının denizge çıgu jol kuruluşunun ulum bekemde kütülüydü.
0: Huayan tohum kuruluşunda baskıştı tavılgalar kolgo keltirildi. Kiyinki baskışta biz Beijing Hangzhou kanalında keme kattoonu kalına keltirebiz. Arı jolbaşta östöngün tosu. Jolbaşta östöngünün jogor tömen agındakı toprak tosmolordu çuvap jiberip, 2026 yılkı kirgin su mezgilinde suunu çıgaruu jana deŋizge kuyuluchu su jolunun çukul jagdayga teŋtalashuu boyunca selde agızıp jiberüüsüne jagdai jaratıp berebiz.
1: Shandong Linyede Mınghe Shuanghu su saktagıç kuruluşun ak maydanı şaşlış boldu. Çoŋ tiptegi maşinalar şaykeşip jumuş iştedi. Jumuşçular kirgin su mezgili jetip келу алдындагы пайдалуу мөрттү бекем кармап, оордук күч тосмосуна бетон куюу жана оң сол жээктеги тосмого топурак шагыл толтуруу кызматын улайш жайдырды.

0: Erkin tuğun yazı köşögөсүн ачуу жарышын баштады.
1: Şinjan futbol aşan darajalular birleşme jarışı kızu şardan kozgodu.
0: Borbordun ekologiyalı çöyrü korgonu gözümöldü paskaru grupası Abdurrahim Rayınımızga 8-ci türkümdökü kalı karız do malım do deyil usunan 48-di bütürüge tapışırdı.
1: Abdurrahim Rayon şardı janlı hareketin jolgo koyunu koldo jönündökü bir kança tüyündü çarası basıp taratılıp, şardı janlı onun sapatını östürüp bereketin aşırını büt küçmenin türtmek dödü.
0: Madaniyet esteliklerindeki Cumhurbaşkanlığı Tortukluluk Sütürme Güzde sizlerge Han Doğrundak Bayrak Şar Urandısı, Şırçınızı Urandısın tanıştırabız.
1: Abdonum rayonduk 36-cı jolku mamleket boyunca mayıptarga jardan beri günü negizgi maydan kıymılı karamayda öttü. Emi tolık mazmundar nugasızlar.
0: Stansiyavuzga barı. 5-16 günü geçti 2026 dildeştir mörüyü. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarış ürümçü olimpik dene terbiye borborunda başıtaldı. Abdurrahim Rayonduk Partikomunun şujiyesi, Bington Partikomunun birinci şujiyesi, birinci cümleyi Çın Şojan, kıymılığa katışları birleşme jarışının başlangıcını jarıyladı. Abdurrahim Rayonduk Partikomunun orun basarı şujiyesi, Abdurrahim Rayonduk Törögası Erkin Tuniyaz kıymılığa katışları köşögösün açuu jarışın başladı. Abdurrahim Rayonduk El Kurultay Turuktuu Komitetinin müdürü Zumre Tobul, Abdurrahim Rayonduk Sayası Kengeşinin Törögası Nurlan Ablumajin, Abdurrahim Rayonduk Partikomunun orun basarı şujiyesi, Bingtondan cümleyi Hı Jonyu kıymılığa katıştı. Örümcü Olimpik Dene Tarbiye Borboru, Dene Tarbiye Maydanı Kuvanış Manayına bölünüp, kızı uluka toldu. Saat 20'da Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı'nın açılı azemi rasmi başlaldı. Jeti tüstökü, Akal Tekeden kuralgan kızıl tuğuçları çarçı sap maydan daylanıp zımrap, zamatta büt maydan dışanga bölüdü. Bul gezekti jarışta Abdurrahim Rayonduk 14 aymak oblas, şaar, jakın koŋşulaş kelgen Bingtuan ışığı şaarlar menen birgeleşip, 14 ökülder komandasın kurap tüştük tündük ekir ayanga bölünüp jarışka katışat. Kazuu kıykırık süröön koştoosunda ar kaysı ökülder komandası reyitmene maydanga girdi. Dene raketçileri, riperler ökülderü ayrım ayrım ant berdi. Arulut madaniyat dene tarbiya kızmatkerleri tartımda oyun numaralarda tartı ulaştı. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışının negizgi temalı muzikası, dildeş poluvan son iş kaşru, Şinjan çınında sonun jer atındakı ırbi oyun numuru, çorukaylı jaştar atındakı jağılık jaratılgan oyun numuruları, Şinjan'daki Arulut elinin ıntımak tuğuluk menin çımırkanı valga ilgerilip, an son iş kaşru jolunda algalagan kızı unduğuluğu menin jaşu güçün görsüttü. Götörünkü manaydak şandu muzikanın jaŋıruusunan ulam, büt maydanda atamekenin ırdaylını biyik doğuştu ordadı. Artınan birleşme jarıştın köşögösün açuu jarışı baştaldı. Örümcü komandası öz maydanında karamay komandası menen betteşti. Eki tarap keskin taymaşıp sonunda teŋde teŋ boldu. 30 miŋden aşuun körörmön jarışta nak maydanda gördü. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı, büyüt Şinjan'daki gölümü en joğuru, taasir güçü en çoğun kalıktık futbol marke jarışı. Bu türdü kıymıldı ötkörü Şinjan'ın başşuji Xi Jinping'den dene tarbiye jönündökü zarıl bayanlar menen, futbol kızmatı jönündökü zarıl jolcu bu tasıtların roğun içke yerle yürönü biz çildeştirip, jaŋı doğru partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betkeyiz çildeştirip, Jonhua ulut ortoktulku tanımın bekem uyutu negizge liniyasın bekemi meyir çiktep. Kalıktık dene tarbiye işler arkuluğu Arlut'un karım kattı. Almaştırı, juğurluşusun ilgeri sürüp, dene tarbiyede güçtü rayon kuruğa övelgü bulup, jaŋı doğru Şinjan jakşı obrazın körsötüdökü zarıl iş çağıra sanılat. Bul gezekti birleşme jarışta Abdurrahim Rayonduk el hükümet, jana Şinjan öndürüş kuruluş Bingtuanı jetekçilik kılıp, Abdurrahim Rayonduk dene tarbiye idarası, Bingtuan madaniyet dene tarbiye radyo televiziya, jana sayakat idarası, arkaysa aymak oblas şaardık el hükümet, vali mekemesi, Bingtuandan arkaysa şı şaarları birgeleşip baş bolup ötkörgön. Jarış kesipten tışkarı topçularda negizgi tulku kılıp, daimdu jarış, irigö jarışından turgan eki baskıçka bölünüp, jalpı 56 maydan jarış ötkörüp 8-nji aydın 9-nji günü ayakташат. Kadenka ben, Şöbin, kıymılığa katıştı. Kayser kıyum baylanıştuğu alkaklardı başkardı.
1: Tiyan Şan'da ansu okup alıp, jaşıl çımdıkta sezimde tutandırdı. 5-nji aydın 16-nji günü geçti, 2026 Dildeştir Möröyü Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı Ürümçü Olimpik Dene Tarbiya Borborunda başlaldı. 3 ayga juuk ubakытта Tiyan Şan'dan tüştük tündügünön gelgen 14 komanda köpçülükkö 56 maydan futbol jarışın tartuulap, top arkuluu достошуп, jarış менен güçtü uyutat. Эми кабардан угуңуздар. Башталуу аземинде акыл текелер жашыл майданда чаап, улуттук ыр бийлер өнөрүн көрсөтүп, акыл жөндөмдүү илим техника кереметтей майданга чыгып, өзгөчө башталуу аземи Шинжан футболуна өзгөчө романтик маани ыйгарып, Шинжан футболунун батылдуу колго келтирүү, дароо жеңишке жетүүдөй кооз үмүтүн аркалады. Артист Лави Хау мындай

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Gada janrıq jyra tuu jönündögü zaryl bayandarın içki erle ýüreniňizi çildeştirip, jaň önügi düşünügi jana jaňy dogry partiýanyň Şinjaňda başgaryw jalpy ykmyn toluk töp jalpy etkeýizi çildeştirip, Jumhuriýet Howrutu ortak tulgy tanymyň bekem uýutuny negizgi lenia gyrywda bekem turup, partiýa burwurt komitetden Şinjaňga ýygyrgan 5 çoň strategiýa dogrun belgileşigini bekitip, jaňryk jyratyw şyka önügi strategiýasyn, Şinjaňda ilim tehnik arkaly güldendirüş strategiýasyn içgerliği jolga goýup, ilim tehnikada güçli raýon, işmer Ýerler jagynda güçli raýonda başym gurup, ilim tehnikada jaňryk jyratyw jalpy tulkuly daremetin toktosu sözdürüp, rayondun ilim tehnikada jaňryk jyratyw borborun jyratyp, sosialistik zamandaşkan Şinjaňda gurunu ilim tehnika taýançy menen gandaw gerek. Çin Şawjan, Erkin Tunyaz, Şinjaň daşösü ülke ministrlik çoğu urgan gömürtek negizdü energiýa baýlygy hymyýasy jana paýdalanyw mamlekettik tüýündü tajribakanasyna gelip, izildöö wagty tehnika ötkölünü assadyw, kesip okutu izildöönü biriktirüş ýa-da awallardy bilip, mamleket darajady ilim izildöö örüşi rolunyň çynygy görsetip, Şinjaňdyň energiýa baýlygy kesbini öňüktürüp algylykdy ajatyna ýürülüp, orçundu ilim tehnika türlerini töp jolga goýup, jetişkendiklerin aýlandyryw deňgelini jogarlatyp, Mamlekettin energiýa gowpsuzlygynyň gamsyzlygy güç goşuny tabyşdady. Awtonom raýondaky ilim tehnika nazaratynda ilim tehnikany öňüktürüş strategiýasyny izledip, ordun türdü hyzmatlaryny tekşerip izledip, ilim tehnika strategiýasy menen saýasat nazariýasyny izledip deňgelin dagy bir demjiji jogarlatyp, ilim tehnika hyzmatdaşlygyny geňri ulaşyş aýdyryp, Şinjaňdan ilim tehnikada güçli raýon guruluşyna ansaýyn jakşy teýleo jürgüzsün ümit kıldy. Dagy baýlanyşdyw başgarma işkanalardan hyzmat awalyn gözden geçirdi. Artınan Çin Şawjan, Erkin Tunyaz, Awtonom raýondaky ilim tehnika nazaraty, jetekçilik banzasy jana Awtonom raýondun baýlanyşdyw tarmaklarynyň jogaplary, Jungo Gurulyş Akademiýasynyň akademigi jana jogary okuw jaý ilim izledip orundarynyň ökilleri menen maýekdeşip almaşdyryp, Awtonom raýondun ilim tehnikada jaňryk jyratyw hyzmaty dogaratyny tyňşady. Çin Şawjan muna bularды basa görsetdi. Mamlekettin negizgi izildöö jalpy tulkuluu jaýgaşdyrusuna demilgeli jogurlaşyp, Şinjaňdyň iş ýüzündügün takançykdap, energiýa baýlygy kesibinin önügüsü, açlyk gowpsuzlygyň gamsyzdoosu, ekologiýa çöýrüni gorgoo, jograpiýalyk gowpsuzlukdy gorgoo sýýaktuu bagyt demerçikdip, Şinjaňdyň özgüçe artykçylykdy zamanlaşkan kesip sistemasy gurulyşyna üýrülip, negizgi izildöö sistemasy jaýgaşdyrusyny gyldaşdyryp, ilim guruluşy menen işmerlerdi tarbiýelap ýetiştirýän güýçetip, saýasat, garyş saluu sýaktuu goldoo gamsyzdygyny epkin artyryp, jaňryk jyratyw önügünün negizgi nazariýa taýançy menen ilim tehnika gaýnary gamdoosyny toktoosuz küçältüw gerek. Orçundu strategiýalyk ajatka ýürülüp, goldanmaly izildöönü çylyştatyp, Şinjaňdyň jörelgölük kesipden darajasyny östürüp özgörtü, jaňdan güldüngön kesipde jetiştirip soraýtu, gelejekdi kesiplerdi jaýgaşdyryp guruwdaý tüýündü alkaklaryna bekem gadaryp, algyrykdy özökdi tehnika ötkölünü assalyny sızyl çylyştatyp, jasandy akyl jöndöm arkaly ilim izildöösüne kuwat ýygaryny wachymdatyp, çogory kuwat darajaly jaňryk jyratyw örüşüni gurup, Şaýkeşdüü izildöö menen ötkölgö az salynuu içgerliği jylyştatyp, kerhananı negizgi tolku kılgan, bazardı jidekçi bagyt kılgan, kesip mektep ilim izildöö orundary tereň jogurdaşkan, tehnikada jaňryk jyratyw sistemasyny gurup, Şinjaňdyň özgüçe artykçylykdy kesip öwrenigisine taýanç bolu gerek. İlim tehnika jetişkendiklerini aylandyryw, paýdalanyw jolunu şydyrlaşdyryp, negiz izildöösü, goldanyw açyp öňüktürüw, jetişkendiklerini aylandyryw jaňryk jyratyw jeresini açyp, ilim tehnika jetişkendiklerini aylandyryw mehanizmini gemeldendirip, ilim tehnika jetişkendiklerini aylandyryw teýleo gurbatyny östürüp, kerhanalardan negizgi tulkuly rolunu küçältip, ilim tehnika jetişkendiklerini oran aldyryw, aylandyryw hereketini toktoosuz jogarlatyp, ilim tehnika jetişkendiklerini tezden real öndürüş güçünü aylandyryny türtmekde gerek. Agartuw ilim tehnika işmerlerin bir tulkuluw önüktürünü jylyştatyp, agartuw jilesi, işmerler jilesi jana kesip jilesin, jaňryk jyratyw jilesin berekettüü çirkeştürünü ilgeri sürüp, ilim tehnika işmerler goşunyň gurup güçlendirip, ilim tehnika tüzme ıslatında jaňryk jyratyny tereňdetip, baýlanyş sistemasy menen şyktandyryw mehanizmini gemeldendirip, ilim tehnikada jaňryk jyratyw ekologiýa guruluşyny küçötüp, emgekti urmatdagan, bilimdi urmatdagan, işmerleri urmatdagan, jaňryk jyratyny urmatdagan jakşy manaýdy jaratyp, ar gaýsy türdögi işmerlerde Şinjaňda gamsyz izildip, emin erkin jyratuwa bet aldyryw gerek. Partiýanyň ilim tehnika hyzmatyna garatylan jalpy etkeýi jetekçiligini küçötüp, bir öňçöýi jospurlaw jana
Çoku dolbordu küçültüp, maliye ilim teknika salınmasının turuktu arttırı mekanizmini kurup, ilim teknika sistemasının ilim teknika kızmatın bekem karmı negizgi tulkulu cevap gerçiligin çıngdap, tura sayasın atıca karashın turuksu jana iş yüzünde görsötü, üren tarbiyasın tıngırıqtı ulaşı şaydırıp, partiyanı çalpı etkiye qatağın başkarını sızıl terengdi.

Toğ dairalar arasında bayğı yolu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandık engirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.